ekspresi, inspirasi, ekspresi, inspirasi. Sebentar lagi berita Sabah FM. Bagus, Pak.